knapta kun tufutu. En as beri dati, we gun king, nanga u backup king. We begunu, ala de yeye, fuma masi papasi. We beji, ala de leba, pasi fu busi, fu kokro, kriki. Tankri pasi junu, ewe takun tani, fu du nepsaunu.